Utagahkim skonan CJWE.ca kispent nuhtik skihtinau tan siya takam gak nihyanak eoguma tante patsmonihik awiga tante pitsyonihik ektomak stawi muhtiganik CJWE.